balkondaki kedi, bahçedeki kedinin şarkısını, balkon kapısı açıldığında